yok olacak. Benden bizde, bizde olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: Dəyərli dostlar, Milli Radio qulaq asırsınız. Aparcınız mən, Zaur Kamal. Mikrofon önündə 13:41 dəqiqəni göstərir. Valideyniniz üçün etdiyiniz hansı addımınız sizi daxilən qürurlandırır? Valideynləriniz üçün nə etmisiniz ki, kənardan baxanda özünüzlə həqiqətən də qürur duyursunuz ki, məndən yox deyə, mən bunu etdim valideynlərim üçün. Bizə nəinki Azərbaycandan, hətta Türkiyədən də qulaq asırlar. Alo!
1: Mərhaba, selamlar.
0: Salam, salam, Fulin. Bizim dostluğumuz o vaxtlar 5-də 5-dən olmuşdu, bizdə qonaq olmuşdur. Necəsiz? Nə var, nə yox?
1: Vallahi çok teşekkür ediyorum ya. Gerçekten sizi de çok özledik. Vallahi Azerbaycan'ı da çok özledim. Sizi de çok özledim. Unutamadık sizi yani.
0: Fulin, o vakitler bizim efere gelenden sonra Bakü'ye gelmediniz hiç?
1: Yok, hayır, gelmedim. Hmm. Aynen öyle. Gelecektim aslında. Planlarımız vardı ama daha sonra iptal oldu. Fakat şu an hala mesela ben TikTok yayınlarımda o kadar çok Azerbaycan'dan sevenlerim bana yazıyor ki lütfen ne olur bir daha gel, biz seni yine görmek istiyoruz diye. Yani unutmamışlar. Çok mutluyum o yüzden.
0: Bizimle olan program çok maraqlı ve yadda kalan bir program oldu. Fulin, ondan sonra neçə mahnılar çıxartdınız?
1: O zaman işte Gölgemde Durum klibini zaten Bakü'de çekmiştim, biliyorsun.
0: Aha, hatırlıyorum. Aha.
1: Klip çekilirken senin programına konuk olmuştum. Aha. Sonra o şarkıdan sonra birçok şarkım çıktı. Dizimde Yara.
0: Dizimde yara,
1: aynen öyle. O zaten çok sevildi. Aha. Daha yavaş bir şarkıydı. Sonra Korkularım Var. Korkularım Var'dan sonra Panik Yok. Hı-hı. Panik Yok. Ve sonra Merkür ve en sonda Yana Yana.
0: Yana Yana. İndi Yana Yana'nı biz bugün sizden eşideceğiz biraz sonra. Fulin, bizde mövzu, radyoda mövzu olur. Mövzuyla bağlı sizin de fikirlerinizi efere alardık, dinleyicilerimiz eşiderdi. Valideynleriniz için ne ettiniz ki ondan sonra o ettiğiniz hansı bir harekete göre siz böyle onunla fəxr edirsiniz? Deyirsiniz ki bunu ettim. Valideynlerimiz için gururlandınız.
1: Aha. Ya şöyle, evet, özellikle benim annem ve babam. Aha. Hep şunu istemişlerdi. Çok büyük dev platformlarda, dev sahnelerde. Aha. Beni izlemek çok istediler canlı şekilde. Annem de türkü çok seviyor. Aha. En son Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde büyük bir sahnem vardı. Annem beni izlerken onun çok sevdiği bir türkü var, Mihriban. Mihriban, onu söylemiştim ve ben gözlerinin dolduğunu gördüm, ağladı yani orada. Çok teşekkür ederim, seni sahnede bu şarkıyı söylerken hep izlemek istiyordum dedi. Bir de babam için bir şarkı yazdım geçen ay, bakalım, sürpriz artık, onu da yayınlamayı düşünüyorum.
0: Aha, demeli iki tane mahnı valideynleriniz için əsr etdiniz ve onunla da gururlanırsınız ki valideynleriniz evet. Için bunlar. Bəs valideynleriniz fulundan nəsə istemedi mi? Bir ev, maşın və yaxud da nəsə?
1: Aslında istediler ama yani şöyle, onları hayal kırıklığına uğratmamak için çok iyi bir şey yapmam lazım. Çok iyi bir şey yapmak için de böyle hani biliyorsun anne babalar birazcık şey oluyorlar. Hani özellikle anneler beğenmiyor.
0: Ay,
1: kolay kolay beğenmedikleri için yani çok inceleyip sık sık dokuyorum. O yüzden tam böyle içime tinen bir şey yapmaya çalışıyorum.
0: Fulun ata ana sağdı da herkesi.
1: Efendim?
0: Ata ananız sağdı da?
1: Evet.
0: Allah uzun ömür versin. Neçə övladsınız? Neçə qardaşınız, bacınız, nəyiniz var?
1: Var. Kardeşim var. Erkek kardeşim var. O benden tabii 5 yaş küçük. O daha çok küçük. Ama o da mesela benimle gerçekten gurur duyuyor. Daha da istiyor yani. Daha da hani güzel yerlere gelmemi, daha da sesimi duyurmamı falan çok ister. O da gitar çalar, müzikle ilgilidir yani. Bizim ailede hep böyle var. Mesela benim babam doktor. Aha. Annem öğretmen. Aha. Ama annem hep küçüklüğünden beri türkü söylermiş. Babam gitar çalıp söyler mesela. Yani biz aslında müzisyen bir aileyiz neredeyse.
0: Fülün, ümumiyyətlə, valideyn övladlarıyla həmişə fəxr edər. Övladın gözəl olmağı, yaxşı, ağlı, tərbiyəli olmağı ən əsasdır. Elə bununla valideyn qürur duyur. Deyir ki, övladım, mənim bayaq belə bir övladım var. Və siz də bir övlad olaraq valideynlə etdiklərinizlə qürurlanırsınız ki, valideyn üçün bunu etdim, valideyn üçün bunu etdim. Amma nə qədər də etsək, valideynlər üçün azdır.
1: Kesinlikle hakları ödenmez. Mesela ben en çok şunu severim. Ben ne zaman ki yurt dışında bir sahnem olsa, mesela Gürcistan Batum'da sahnem vardı yakın zamanda. Hep annemi götürürüm yanımda. Annem gelir benimle yani. Aynen öyle. Annemsiz bir sahne düşünemiyorum. Anneler bizim için baş tacı.
0: Var olsun.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bütün analar. Və Funi, sən indi mahnını səsləndirəcəyəm. Milli Radioda, Azərbaycanda ən sevilən radiolardan biridir. 106.3 FM. Və bu radioda hal-hazırda Yana Yana adlı ifanız ekskluziv olaraq bizdə səslənəcək.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de senin radyo programında özellikle Azerbaycanlı sevenlerime senin aracılığınla bu şarkıyı ulaştırabildiğim için şu an çok şanslıyım, gurur duyuyorum. Ve çok teşekkür ediyorum.
0: İnşallah televizyon efirinde görüşeceğiz sizinle.
1: Evet,
0: canlı
1: canlı. Evet, evet. Ve şeyi de söyleyeceğim sana. TikTok'ta hala bak kaç sene geçti. Bizim o televizyon efir var ya.
0: Aha.
1: Orada senle beraber skeçlerimiz, konuşmalarımız hep keşfete düşüyor. Herkes paylaşıyor, hala paylaşıyorlar. Yani nerede video görsek herkes benim yayınlarıma oradan geliyor. Diyorlar ki siz Zaur'un verilişinde bulundunuz mu? Full'in full sen. Aynen öyle, full'in full sen. Subaysan.
0: Var olasın, sağ olun, mahnı gelir. Programımızın sonunda az vaxt kalır Full'in.
1: Aynen valla. Dön gözüm.

0: Azerbaycan'da reklam.
1: Keramikanız ister küçük, ister büyük olsun. İster granit, ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bank of Baku'ya getir 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun.
1: CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bank'ın 7 Noyabr 2024 yılı tarihli İSN LGT 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Matanata'dan innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
4: Bank of Baku 100 bin manat edek sahipkar kreditiyle size desteydi. 100 bin manat edek krediti 12 ay edek güzeşle. Üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Keramikanız ister küçük ister büyük olsun. İster granit ister mermer olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
6: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişdə bir lotereya bileti kazan. Abşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi. Raffle Edition. 30% ilkin ödeniş. 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3wraffle.az ve Ulduz 4919.
0: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Daha etraflı 145. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az. Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şəxsi çimərlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle oteldeki mənzilleri elde etmeye telesin. Telefon Ulduz 4919.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: kreditlerini bize getir ve bir bank kreditini 6 faize dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: 10 iyuna dek Al Market'te ekonomi alışveriş.

0: işine göç yollandı.
1: Aa, bu çarşı malçıdır. Ay oğlan göster görek ne getirmişsin?
2: Deyin görüm güzel hanımlar ne istiyorsun? Çiğit, mehter, tafta, bafta ya, her şeyi var.
0: Arşını ne geldi?
2: Vap havayı iki şahıya.
0: On arşın kes.
2: Baş üstü. Hanım burayı kim evde?
0: Sultan Bey'im. Gidip götür de. Emim gelir acığı tutar.

0: olaram, səni də cəmən alaram, mən də bir bəy olaram.
1: Var,
0: var! Var,
1: var! Bunu da belərəm.
0: Bilirəm gələrsən.
1: Belə belə yarmısan.
0: Belə belə canımsan.
2: Sultan Bey'in kızı bir gedaya aşık olup adı mənə Sultan Bey diyenler. Vallahi seni de öldürürüm, onu da öldürürüm, ha bu gülüm.
1: Öldür ata, öldür beni. Ben arşınmakçını sevirəm.
2: Bu babam mənə ne şey olsun eğer hamuzu kırmasam, kıracağım. Hamuzu öldüreceğim, kıracağım, öldüreceğim ben.
3: Alalım.

yıktı bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata davam için yok bir zerre.

Adam, kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan, bu dünyadan arif olan nakam olmaz. Bu dünyadan.

çalır o rüzgar. Hüner göster, bir şey yapar bu dünyadan, bu dünyadan.

bir gün çeker öz kervanı. Bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

sensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, gitmiş hayat sevinci seninle kaydan. Sen hiç de gel düşün.